0: Sabahattin akşam yorumu. Akşam yorumu, akşam yorumu. Akşam yorumu, akşam yorumu.
1: Nova Brasil FM, mais que moderna, brasileira e junina, agora 8h39. Boa noite. Pode falar.